Bırakıp gitmek kolaydı, sen de onu yaptın. Peki ben ne yaptım? Seni sevdim, sana yandım. Seni sevdim, sana yandım. Sana candım. Neden? Neden?